ter koklardın, seviyorum derken.

0: hakkı sabredeyim.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
2: Şimdi İstanbul FM'de.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İstanbul Efendisi'niz Emre Mutlu Show başladı. An itibariyle saatlerimiz 07.03. Ve saatlerimiz onu gösterene kadar beraberiz inşallah. Ayrılmazsanız, terk etmezseniz, beni yalnız bırakmazsanız. Ben de hep böyle... Programı ajitasyonla gidiyorum ki kazayla frekans değiştirir ya da kapatırsanız radyonuzu vicdan azabı çekin diye. Lan adama ayıp ettik be. Ne olurdu şunu dinleseydik be. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Güzel bir gün geçirmeniz ümidiyle güne beraber başlamanın heyecanını yaşıyorken bir yandan da çok konuşacağımı taahhüt ediyorum şimdiden.

0: Ya sadece konuşmamı isteyen bir güruh, bir kalabalık var. İyi ki varsınız. Bir de böyle arada sırada Sus'la şarkıyı dinleyelim. Sanki Spotify icat edilmemiş gibi. Sanki YouTube yokmuş gibi. Sanki Apple Music yokmuş gibi. Sanki o şarkıyı bir tek dünyada ben çalabiliyormuşum gibi. Bütün telifi bendeymiş ve dinleyemezmiş gibi. Tabii bunlar birkaç kişi, onlara da saygımız var. Sevdiği şarkının üstüne konuştuğum zaman uyuz oluyorlar. Haklılar. Ama geneliniz %99'unuz. Daha da çok konuş. Hatta sadece fonun üzerine konuş yani, hiç şarkı falan çalma diye. Ya da ben mi abartıyorum bilmiyorum. Halüsinasyon mu görüyorum acaba, öyle kimse yok mu? Reklamlar geliyor.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Çaresiz ilaçlar.
1: Geldi iki gözümün çiçeği demiş. Hiç usanmadan verdim. Günaydın tatlı ponçiyim Maltepe'den. Belki oldular. Ama şimdi mesela Fırat, işte bizim Ömer var, Orhan var, isimleri hatırlıyorum. Ya bak, bunları yazabileceğiniz bir sürü karşı cins varken ben de niye enerjini tüketiyorsun? Tatlı pon, hiç kimse yoksa... Yok, o zaman da riske girersin, yapma ya. Mesela asansörde rastladığın birine bunu söylediğini düşünsene. Günaydın tatlı ponçiyim, ilk defa seni gören bir adama. Efendim? Yok bir şey abi, ben ayılamadım da daha uyuyorum şu an. Kendime tam gelemedim. Günaydın demiş ustam, teşekkürler, günaydınlar. Haftanın tam ortasından günaydın müdürüm demiş. Günaydın, günaydın. Günaydın Emre, iyi yayınlar demiş. Her şey yabancı. Teşekkürler, günaydınlar. Günaydınlar saygıdeğer kıymetli müdürüm demiş. Sen yokken buralar çok ıssız, iyi ki geldin. Estağfurullah efendim, siz yokken esas ıssız. İlk radyoculuk hayatıma başladığım zamanlar bilirdim o ıssızlığın ne demek olduğunu. Çok küçük bir radyoda çalışırdım. O zaman WhatsApp falan yok. Sadece işte 76-92 mesaj gönderebiliyor insanlar. Yayın boyunca toplasan 3 tane mesaj geliyor. Tıpkı şu anda 5 tane mesaj alıp 50 mesaj okuyan kolpa radyo programları gibi. Tabi bazı radyocu arkadaşlarımız var, geceden not alıyorlar gelen mesajları, mesaj geliyormuş gibi okumak için. Herkes ekmeğinde be. Mesaj geliyormuşmuş gibi yapmak için. Hani bak ne kadar dinleniyorum, bak bana mesaj geliyor ya. Bak cevap veriyorlar ya. Allah herkesin çaresini pazar etsin efendim. Hayırlı sabahlar çayımızın şekeri demiş. Hayırlıyı da şayırlı yazmış. Havalı olsun diye mi? Artı 40 bin neresiydi? Yabancı. Ben bir türlü öğrenemedim. Geçen Kocaeli demişti. İsviçre, evet evet. Günaydınlar efendim. Sabah 7 ile 7.40 arası dinleyebiliyorum. Kaç gündür? Metin yok, kovuldu mu geç mi geliyor demiş. Yok ya, saldım Metin'i. Kovmadım da saldım. Yine onun taklalarına ihtiyacım oluyor gün boyu. Abi günaydın, nasılsın demiş. Gününün güzel geçmesi dileğimle demiş. Teşekkür ederim kardeşlerin güzeli. Sen nasılsın? Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Günaydın Matsutak ya mantarım. Nadir bulunan mantarlardan biri değil mi? Hepinize kocaman günaydınlar.

Emre günaydın. Bizim programda bot mesaj yok. Yani çakma mesaj yok. Zaten anlaşılıyor. Herkes şahsına münhasır demiş. Ne güzel bak, nasıl sahiplenmiş. Bizim program diyor ya. Nasıl olsun bot mesaj? Bizim program diyecek kadar programı sahiplenen dinleyenim varken benim. Masmavi gökyüzünden günaydın demiş herkese. Bursa'dan selamlar, seviliyorsun demiş. İyi yayınlar, teşekkürler. Sevgili Firuze sağ olasın. Günaydın Emre demiş. Gayet resmi bir şekilde. Günaydın şehrini sevdiğim. İstanbul'u kim sevmez ya? Her şeye rağmen. Abi cam çatladı, kaskon var, tramere yansır mı demiş. Yansımaz kardeşim. Kaskona da işlemez. Senede bir kere cam değiştirme hakkım var. Çünkü elde olmayan mücbir sebep olarak geçiyor bu. Herhangi bir şirkete götürüp yaptırıp kasko puanını bile değiştirmez. Yani onu sana söyleyeyim. Günaydın Baboli demiş. Baboli. Bayağıdır duymamıştım bunu. İyi yayınlar, sen de hoş geldin. Su içelim mi Beylikdüzü'nden Ahmet demeyeceğiz. Sana var ya, kıyamam ya. İç tabii ki. Hemen herkes bir su içsin. Fırsatı olan herkes şöyle lıkır lıkır bir su içsin bakalım. Suyumuzu içelim. Hatta ben de biliyorsunuz ki sabahları su ASMR yapıyorum. Hatta bak şöyle. Bu da çok can sıkıcı bir ses gibi geliyor ama dur bakayım şöyle bir. İmkanın varsa hemen suyunu lıkırdat. Su şifadır, su sağlıktır. Su her şeydir. Bak bakalım yanında, etrafında, civarında, köyünde, yörende su var mı? Hemen bir içmeye gayret et ki ben de görevimi yapmış olayım. En azından hatırlattığın için ben de acayip mutlu oluyorum. Evet. Sen lıkırdatmıyorsun, öpürdetiyorsun demiş. O ses çıksın diye lıkırdatmayı duyarlar mı? Bir de lıkırdatmayı deneyeceğim bir dahaki sefere. Müdürün günaydın demiş. Günaydın müdürünün gülü. Ekspertiz Emre Mutlu. Bizim sigorta şirketi yalancı abi o zaman demiş. Yan sanayi yansımaz, orijinal olursa hasar dosyası açmıyor, açılmıyormuş demiş. Haykır. Sigorta şirketi dediğin kasko şirketi mi? Burada. Yani kasko firmasından bahsediyorsun, kaskoyu yaptırdığın yerden bahsediyorsun. Onlara de ki benim yılda bir tane kaskoyla kaskodan ücretsiz cam değiştirme hakkım var de. Sizi var ya de. Şikayet ederim de. İyi kullanma, daha tehlikeli oluyor şikayet.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
3: Çok seviyoruz.
2: Burası İstanbul FM.

Efendim dün verdiğim tavuk tarifinden sonra şöyle bir eleştiri geldi. Olumlu ya da olumsuz hepsini okuyorum biliyorsunuz. Bana buradan isteyen ne sallarsa sallasın, isteyen ağzına geleni söylesin. Yayın kuralları çerçevesindeyse okuyabiliyorum. Demiş ki günaydın, dün tavuk kanadını yaptık. Dubai'den yapıldı bu tavuk kanadı. Üstadım demiş, ev sarımsak kokusundan geçilmez hale geldi. Hindistan gibi hissettik bir an demiş. Klima falan hak getire demiş. Aşağıdaki alet 130'a çıktı. Aşağıdaki alet mi? He, resmini atmış, pardon. 130'a çıktı, he, ve havalandırma cihazı bu tabii. Biz anlamayık abi, biz garibanık, ne bilek böyle aletleri. Kulakların çınladı mı demiş, makine çok sektirdi sanki. Fırında yaptık, tepsi yağ oldu demiş. Bana çok baharatlı geldi. Tavuğun tadını bastırdı belki baharatlardan. Amma ve lakin. Eşim bayıldı. Kalanları sabah aldı yanına, Paris'e uçtu. Ya. Gördün mü? Hocam damak tadı, evet, biraz sarımsaklı oluyor, bunu söylemiştim. Hatta ona sarımsağı biraz daha fazla koy dedim. Sen de muhtemelen beni dinledin abi. Yani birazcık daha sarımsak ekledin. Sende de var. Dur abi, gariban gibi. Evet, bende de var. Neyse, diğer deneyenler de yazarlar program boyunca. Denemeyenler de denemeye başlasınlar. Abi Eylül'de ameliyat oluyorum. 181 boy 140 kilo ile demiş. Ama Eylül'e kadar daha... Bu ne arka arkaya mide ameliyatları... Eylül'e kadar salma sakın. Emre 130 kiloyum demiş. 130 kiloya doğru gidiyorum demiş. Sponsor oldu mide ameliyatı olak. Sponsor olayım. Amme hizmeti şov. Selamünaleyküm demiş. Hayırlı sabahlar. An itibariyle geldim. Biraz geç kaldım. Kusura bakma. Önemli değil. Daha yoklamayı almadım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hava temizleyici. Evet abi. Bakalım kimler burada? Efendim, evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp bir yollasınlar. Ben de yoklamamı alayım. Yenge kanatlarını uçmuş demiş. Hakikaten şahsına münasır bir espri oldu bu. Hakikaten de öyle oldu abi. Yenge kanatlarını uçmuş. Vallahi bak. Üç her zaman, asla eve girmem. Evde ne işim var? Sokaklarda gezerim ben arabayla sabahlara kadar. Yer misin? Neyi yer misin demiş ya. Günaydın tırtılım demiş. Günaydın tırtılım. Aa, yapmış bunu. Bu benim tarifim mi yoksa sen başka bir şey mi attın bana? Aga yalnız bunda bezelye mezelye var. Bezelye mi bunlar? Anlamadım, bu nasıl bir tepsi? Asterix, Hopterix çizgi film vardı ya. Bu benim tarifim mi değil mi? Renk olarak benzemiş çünkü. Sevdim, yüzüne güle güle iç çektim. Sabah yoklamasını başlattım. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerine varmış olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e basıp bir yollayı versinler bakalım. Sustum, toz duman haline. Sence mi? Bence de sence. Olmadı, kaç kere aldım aşkımı. Tabii ki 3. Çoktan ayrıldık. Eyvah, bu sabah çok 300 ya. Dünya. Aşırı 300 bu sabah.

2 saat sonra ben de kanatlanacağım. Hadi bakalım. Günaydın Serkut'un Maz'ın bir semt abisi bekliyoruz. Milli takım temalı tabii ki. Serkut karakterini bilenler bilirler arkadaşlar. Öyle bir isim var mı bilmiyorum da benim sosyal medyada uydurduğum ya da vardır, kullanılıyordur belki ama çok bilinen bir isim değil, Serkut. Son videomu izlediniz mi? Sosyal medyada karşımıza çıkan anksiyeteyi azaltmayla alakalı vücutsal dokunuşlar, böyle yok ensenize 3 kere pıtlatın, kulağınızı 2 kere kulak memenizi tokatlayın falan. Onlarla alakalı bir video çektim de. Yorumlar çok iyi. Sancaktepe'den Koz Yatağı'na yoldayım. Ciddi trafik var. Günaydın Emre demiş. Trafik demişken şöyle bir trafik durumuna bakalım. %51. Wow, bu sabah biraz tamam. Sakin ol sert çocuk. Tamam. Neler oluyor? %51. Yani normal aslında. Birazcık birkaç gün böyle düşüktü diye ben gaza gelip trafik yok falan diyordum da. %51 bayağı bir. Yani %60, %70'leri sanki göreceğiz gibi. 8, 8.5'larda. Bakalım kısmet. Günaydın, kulak memeleri en önemlisi tabii ki elbette demiş. E tabii yani. Günaydın Emre'ciğim, şimdi bir oldum demiş. Yol bomboş. Başakşehir İstoç çıkışı. O 6 saniye falan sürecek. Çok heyecanlanma bence. 15 bin öğrencim oldu bu zamana kadar. Serkut ismini duymadım demiş. 15 binde bir de mi yok ya? Demek güzel sallamışız Serkut diye. Hakikaten Serkut diye isim var mı ya? Yoksa çocuğum olursa ismini Serkut koyacağım. Kimse de olmasın. Serkut. Yazıyorum vallahi şu anda. Somali... Bu ne ya? Varmış varmış. Ama kadın. İki kişi falan var herhalde. Soyad olarak da varmış. Neyse yani... Demek ki o kadar azmış, baksana müdürüm 15 bin kişi geçti diyor bizim okul eğitmenlik hayatımızdan, bir tane bile denk gelmedi diyor. En sevdiğim kulak memesi ya beyler. Ya burada sağlıkla ilgili bir şeyden bahsediyoruz hemen var ya. Ben de çocuğum olursa üçüncüsü de erkek olursa demiş, ben de koyacağım. Evet, Serkut diye bir isim var, çok sık rastlanmasa da demiş. Özgün ve nadir isimlerden birisidir. Ser baş, başkan, lider, en üst olan anlamına gelirken Kut'ta uğur, bereket, kutsal güç, mutluluk. Bir birleşim isim yine demek ki. Bir de benim Ünkut vardı. Ünkut hiç yoktur ama. Ünkut diye de bir karakter vardı. Ünkut diye isim varsa daha artık ben bir şey isim araştırmayayım, bulmayayım abi. Ünkut da yoktur artık. İşini bakarlar dostlarımız. 0-544-886-1-886 evindeysen 1'e, iş yerine vardıysan 2'ye, trafikteysen 3'e basıp yolla. Ben de göreyim neredeymişsin.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Bugün Boğaz bir başka güzel. Neden? Çünkü Alperler, neydi Alpler? Neydi Boğaz'da? Alpler. Alpler yoğunlaşmış, o yüzden Boğaz'ın rengi turkuaza dönmüş. Ne güzel Boğaz'ımız var be. Hemen arkasında kıymetini bilmiyoruz muhabbet açasım geliyor ama onun da sonu yok. Basın Ekspres pert demiş. Epey kalabalığız. Yine bu sabah. Bakalım sabah mevzumuz nasıl geçecek? Bol bir katılım bekliyorum. Evet, Ünkut diye de bir isim varmış. Demek ki ben kendim buldum sandığım her şeyi aslında bulmuşlar zamanında. Ben duyup etkilenmişim muhtemelen. Yolu aç dedi. Burcu, kocan döndü mü geriye? Kocan dönmediyse sen yolu aç diyorsan açayım, dur bekle. Yol açıyorum arkadaşlar. Emre Mutluşoğlu dinleyen geliyor, aç yolu. Boğaz'ı gördüğümüz mü var demiş. Bugün Sefaköy de ayrı bir güzel. Sefaköy ayrı güzel mi? Bugün Kağıthane bir ayrı güzel be. Boğaz'ı görmeye ne var Allah'ını seversen, atla bir, ha işten yoğunluktan bahsediyorsan ayrı konu ama yemin ediyorum sana insanlar işi çözmüşler. Bir tane bu spor marketleri var ya, oradan alıyorlar bir tane 500 lira 1000 lira bir tane iki tane sandalye. Biz de alacağız inşallah şöyle kalitelilerinden. Hepsi beni taşımaz çünkü. Atıyorsun babacığım çimlere. Güzel termosunla kahveni, çayını, bisküvini, çikolatanı, gofretini getiriyorsun. Gemiler geçerken gemilere bakıyorsun. Sen geçerken sahilden sessizce gemiler kalkar. Kaynarca da ayrı güzel demiş. Tamam, hepiniz yazın ha. Heh. Herkes yazsın. Vallahi yazsın. Esenyurt da ayrı bir güzel. Darıca'da seni misafir ederim, cağ kebabı yerim demiş. Az önce bu çocuk bana ameliyat olacağım, mide ameliyatı diye yazdı. Şimdi cağ kebabı yerim ben. Tamam, Darıca'da ayrı bir güzel, tamam. Sütlüce daha bir güzel bu sabah demiş. Abi Sütlüce daha nasıl güzel olabilir? Zaten çok güzel değil mi?

Gazi iyi geldi değil mi? Gazi Osmanpaşa da çok güzelmiş bugün. Kadıköy iskelesine martılara simit gözleme atar. Çay içeriz demiş. Günaydın Emre Bey, İstanbul'un en güzel ilçesi Beykoz'dan selamlar. Beykoz her zaman güzel, o yüzden bugün de özel bir şey yok demiş. Zaten güzel demiş. Ofise gidiyorum, tatlım bir şey diyor musun? Ya Fırat, sen bir gün bana bir uğrasana. Vallahi buraya seni bir misafir edeyim ben ya. Canım kardeşim benim. İzmit Körfezi de ayrı güzeldir ama trafik yüzünden göremiyorum şu an demiş. Sahilden gitmen lazım ki trafikten tabii ki. Şehir içinden dolaşırsan doğru. En güzeli Kastamonu tabii ki, mutlaka bir Kastamonu övücü çıkacaktı sabah sabah. Eskiden martılara simit atardık, sanırım son zamanlarda martılar bize simit atarmış. Vallahi martıdan borç isteyecek hale geldik ya. Ya da bir şu simitçiden bir tane çaktırma arakla da getir de bir simit yiyek be şurada ha. Vapurda. Kayınvalide, hanım, ben, iki çocuk gitsek eylem yapıyoruz diye gözaltına alırlar demiş. Kalabalık sizinle kaygısızlar mısınız? Nasıl aile o ya? Kayınvalide de sizinle yaşıyor zannediyorum. E tabi gitmiş ki onu da götürmeniz lazım. Günaydın Emre Bey, nasılsınız efendim demiş. Estağfurullah efendim, sağ olun. Alp Bey sağ olun, siz nasılsınız? Emre abi, hepsi hikaye, en güzel, tek güzel memleketim Çanakkale. Memleketimizin her yeri güzel. Esenyurt bile. En güzel yurt Esenyurt yazmışlardı. Bir duvarda gördüm Esenyurt'ta. O ne biliyor musun? Gecenin ikisi ve kafalar pırıl pırıl. Yani bir yerden bir herhalde badana fırçası falan buldular. Kardeşlerimiz öyle bir slogan atmışlar duvara karşı. En güzel yurt Esenyurt. Evet. Güzeldir Esenyurdumuz be. Herkes evinde yapsın pikniğini. Abi niye böyle bir genelge yayınlar gibi? Ha, piknik riskli diyor, o yüzden demiş. Tamam, anladım şimdi. 0544-886-1886. Birazdan geliyor sabah mevzumuz. Toplan. Birazcık daha kalabalık. Hadi bekliyorum, hadi. Eşe, dosta, arkadaşa, iş yerine herkese açtırın. Hadi biraz daha doluşalım dostlar. Çaktım size bir selam, geliyorum.

Sabah mevzumuzu veriyorum müsaadeniz varsa. Bol bol katılım bekliyorum lütfen. İçinizden geldiği bir yazın efendim. O an çok heyecanlanıyorsan ne yapıyorsundur? Yani içinden geleni yazmanı rica ediyorum. O anda çok heyecanlanıyorsan ne yapıyorsundur? 0544-886-1886. O anda çok heyecanlanıyorsan ne yapıyorsundur? ...0544-886-1886... numaralı WhatsApp hattınıza, hattımıza o an ne yaptığıma bağlı demiş. Abi, onu soruyorum ya ben de zaten. Ne yapıyorsan heyecanlanıyorsundur yani. Daha nasıl anlatayım ben? Bak mis gibi cevap, aşık oluyorumdur demiş. Üstümü çıkarıyorumdur. Oğlum kendi üstünü çıkarırken niye heyecanlanıyorsun? İnce mesaj ve yönde ben mi anlamıyorum? 0544-886-1886. O anda çok heyecanlanıyorsan ne yapıyorsundur? 0544-886-1886 cevaplar bir biriksin bakalım. Köpeğimi seviyorumdur demiş. Onun heyecanlanması lazım. Sen niye heyecanlanıyorsun?

0: Cevap bekliyorum. Tabii paldır küldür yazanlar da var. Önemli değil, yazsınlar, ben okuyabileceklerimi okuyorum. Abi şimdi şöyle söyleyeyim, ben çok heyecanlandığım bir anlardan bir tanesi de şimdi şöyle. Ben mi? Ben şeyden heyecanlanıyorum Nur abi. Ay saçma sapan cevaplar da geliyor. 0544-886-1886. Saat başı arkasından cevapları okuyacağım. Bir yere ayrılmayın lütfen. Çok keyifli cevaplar var, bayağı eğleneceğiz.
1: Biz bir varmışız yokmuşuz.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğunken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde açık seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi, Sultan Gazi Kağıthane, Zeytinburnu-Haliç etkili. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal-Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: erken.
1: Bakalım şöyle bir cevaplara. Neler yazmışsınız? Karne basıyorken ağzını 3 defa notları kontrol etmeme rağmen eksik not var mı diye heyecanlanırım demiş. İşte bu görev bilinci. Tebrikler. Firmadaki düşmanımın ayağını kaydırıyorumdur demiş heyecanlanıyorsan. Her firmada vardır değil mi? Havalimanında uçakları seyrederken gayet iyiyim. Tam uçağın o giriş kapısından içeriye girdiğim an koltukları gördüğüm an acayip heyecanlanıyorum. İkinci heyecanda tam kalkış anı. Yani demir 1 lirayı havaya atsan yere düşüyorken kaç tonluk uçak nasıl süzülüyor? Anlamıyorum. Tabii ki burada birazcık espri yaptım ama sanırım evet uçağa binerken heyecanlanıyorum demiş. Ben de aynı şekilde. İyi yaptığım bir aktiviteyi kızlar izlediğinde heyecanlanıyorum demiş. Mesela top sektirmek gibi mi? Ya da ne bileyim, smaç basmak gibi mi? Kredi kartının ekstresi mail olarak gelmiştir. Onu okuyup okumamak arasında kaldığımda çok heyecanlanıyorum. Bu hayatın heyecanı kalmadı be abi demiş. Yapma be. Bu hayatın heyecanı yok diyorsun ha. Hemoroid için gittiğim doktorun muayene başlasın dediği anda. Abi günaydın, ben Bitlis'e giriş yaptığımda çok heyecanlanıyorum. Vardır o Bitlis heyecanı diye bir şey vardır arkadaşlar. Bitlis'e girmeyen bilemez. Bitlis'e girerken bir heyecan alır insanı. Fatma yazmış. Kesin demiş yemek yemeye hazırlanıyorumdur heyecanlanıyorsam. Bak şimdi düşünürken bile heyecanlandım demiş. Herkesin başka işte iş yerine varsak da bir kahvaltı yapsak acil afiyet olsun. Beni bir tek sen heyecanlandırıyorsun emoş demiş. Oğlum bana niye emoş diyorsun sen, bu çocuk, ben bunları nasıl zapt edeceğim ya? Onur sen beni hiç heyecanlandırmıyorsun.

0: duymuyorsun ama onu hatırlatayım da.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.
0: Seni dinliyorsam heyecanlanıyorumdur demiş. Tatile gitme zamanları, uzun zamandır görmediğim birini göreceğim zaman heyecanlanıyorumdur demiş. Trafik polislerinin çevirme uygulamasını görünce heyecanlanıyorum. Polis gözünden anlar yalnız heyecanlanan adamı. Ya da kadını. Tabii ki.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur.

0: Sigorta'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Mangaldan Joss sesi gelince heyecanlanıyorumdur demiş. Tabii olacakların habercisi. Mangalinho. Sevdiğim kadını görünce ilk gün olduğu gibi heyecanlanıyorum. Çok... Vay arkadaş, hoş geldin Romeo. Hoş geldin Don Juan. Yan araçta araba kullanırken makyaj yapan ablacığım, tamam sen de güzelsin, arabanı kullan. Sesi aç şimdi, sesi aç, camı da aç, duysun şunu.

kapalı olan yazlığa girdiğim anda evin o kapalı ev kokusunu aldığım zaman heyecanlanıyorum demiş. Çok heyecanlanma, çabuk bitecek. Eğer benim bazı arkadaşlarım gibi 4 ay tatil yapmıyorsan, ya bazı arkadaşlarım var zengin desen değiller. Anlamıyorum, yazlığa bir gidiyorlar ya, işiniz gücünüz yok mu, senelik izin. Patron da değiller, çalışıyorlar da ya sürekli yazlıktalar ya da ne bileyim bir 2 hafta gidip 2000 fotoğraf çekip bütün yaz bunu mu paylaşıyorlar? Nasıl bir matematiği var bu işin, neyin peşindeler ben anlamıyorum ama tatili bitmeyen tipler var biliyorsun değil mi? Yazın yaz tatili, kışın kış tatili. Bitmek bilmeyen bir tatil furyası. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor ben çözemedim yani. Biz bir izin kullansak tripten tribe giriyoruz. Ne zaman gideceğiz, ne zaman döneceğiz, tam yetişir miyiz? Ay, hangi gün uçak bileti alalım? Ya bir kardeşimden öncelikle özür diliyorum. Bir mesaj yazmış, onu bulmaya çalışıyorum. Onu ben bir es geçtim. WhatsApp biraz malum kalabalık.

0: şöyle aratarak bulmam lazım onu. Vallahi bulamıyorum. Acaba sildi mi ya kızım? Ya bir kardeşimiz demiş ki geçen seneden beri seni dinliyorum. Geçen sene çok zor günler atlatıyorduk. Hastanede annem, ben annem hastanede yatarken ben refakatçi kalıyordum. Her sabah seni dinletiyordum anneme. Annem şimdi çok iyi. Maşallah geçmiş olsun. Fakat benim dinleyemediğim zamanlar olsa bile annem her sabah seni dinlemeye devam ediyor demiş. Ellerinden öperim. Mesajda eksik bir şey söylediğimi bilmiyorum ama mesajı gerçekten bulamıyorum. Umarım dinlemişsindir beni. Kesin pirzola yiyorumdur demiş heyecanlanıyorsam. Çok zaman oldu eti kemiğinden ayırmayalı. Pirzol. Günaydın demiş, yeğenim Asil'in yanındayımdır. Heyecanlanıyorsam. Güzel, kesin yemek yapıyorumdur demiş.
1: Burası İstanbul efendim. Dinlemeye devam et. İş stresini azalsın. Oh.

Devam edeceğim, lütfen yaz. Bana... O an çok heyecanlandıysan ne yapıyorsundur? Çıkmışım, kalbimi hiç görmüyorlar. Aşka düş.

Günaydın mı? Arkadaşlar öğlen yemeğinde ne çıkacağına dair kurumsal şirketlerde şu anda mailler düşmeye başladı. Yani günaydın kaldı mı? Hala daha. Ayıp oluyor. Konu ne, hemen hatırlatalım. Aşırı heyecanlısın ya. Heyecanlandığın bir anda ne yapıyorsundur? O anda ne yapıyorsundur? Ne seni bu kadar heyecanlandırmıştır? Yaz bakalım diye rica ettik senden. Bakalım gelen cevapları şöyle bir devam edelim okumaya. Arabada yakıt tek diş kaldığında acaba benzinliğe kadar yetişebilir miyim düşüncesinden heyecanlanıyorum demiş. Ben de onu defalarca yaşadım ama arkadaşlar şunu unutmayın, ışık yandıktan sonra bile çoğu araba en az 100 kilometre daha yol gider. Her arabanın değişik huyları var, bütün arabalar için böyle bir garantim yok. Siz bana güvenip iş yapmayın ama benim arabam 100 kilometreye yakın gitti ışık yandıktan sonra bile. Bu her zaman gider anlamına gelmiyor. Bazen kerata, bazen canımı sıkabilir. Hayatımda bir kere ben de benzin istasyonuna gidip, önce karakola gidip kağıt alıp arkasından benzin istasyonuna gidip bidonla benzin aldığım, mazot aldığım olmuştu. Bir kere başıma geldi ama direkten döndüğüm 20 olay vardır. Tabii öncelikle en yakın emniyet müdürlüğüne ya da karakola gidip derdinizi anlatıp plakanızı verip neden aldığınızı izah edip, çünkü yanıcı maddeler çeşitli anlamlarda kullanılabileceğinden dolayı benzin istasyonunun evet karakoldan onayı almış diyerek size vermesi gerekiyor. Çünkü zaten vermezler normalde. Memleketim Kastamonu'ya giderken her seferinde heyecanlanıyorum demiş. Toprak çekiyor herhalde. Allah korusun, o anlamda söylenmiyor normalde. Telefonuma, hesabıma para geldi bildirisinin sesini duyunca çok heyecanlanıyorum ama çok kısa sürüyor. Sonra da para gitti diye bildirim geliyor değil mi anında? Evet, 20 geldi, 36 gitti. Kısa sürmesi normal, bizde de kısa sürüyor. Yani bu olay kısa sürüyor. Her şey kısa sürmüyor tabii. Uzun süren mutluluklar da hayatta var.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kazan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Vanli'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Emre Mutluşov devam ediyor.

heyecanlanıyorsam seni dinliyorumdur demiş ya. Teşekkür ederim. İltifat kabul ediyorum bunu. Gaza getirmeyin beni ne olur. Seviyoruz seni demiş. Heh bak tamam. Şimdi mesajın orijinalini Esra Eliz şimdi görebildim. Almanya'dan yazıyormuş. Belki hatırlarsın annem geçen kış uzun bir süre hastanede yatmıştı. Ben de ona refakatçi olarak yanında kalmıştım o dönemde. O dönemde sana sık sık yazıyordum. Her sabah moral olsun keyfi yerine gelsin diye seni dinliyorduk demiş. Allah'a şükür şimdi çok iyi maşallah. Ama o günlerden kalan bir alışkanlık hala her sabah seni dinliyor demiş. Şu anda seni dinliyormuş. Aslanıma bir selamlarımızı gönderelim. Şimdi daha düzgün okumuş oldum. Ellerinizden öperim efendim. Allah şifa versin, tekrarını yaşatmasın. Bir kere daha tekrarlamış olalım. Abi taziyede Kur'an oku dediklerinde heyecan oluyor demiş. Allah kabul etsin ya, Kur'an okurken niye heyecanlanıyorsun? Yani kalabalığa hitap ettiğinden dolayı mı? Kur'an'ın maneviyatından dolayı mı? Gerçi ikisi de mantıklı olabilir. İkisi birleşince belki de.

0: Senin araba neyle çalışıyor demiş. 100 kilometre nedir? Işık yanınca gidin alın. Allah Allah demiş. Hakikaten çok mantıklı Ahmetciğim ya. Işık yanınca gidip almak lazım değil mi mazotu? Şeytanın aklına gelmez, Ahmet'in aklına gelenler. Ahmet bak, Sherlock Holmes mesaj atmış. Yarın gelip başlasın demiş. Kıymetli Ahmet'im, canım Ahmet'im.
1: Canım Ahmet, aman Ahmet, muradın kabul olsun Ahmet.
0: Bak Poğaç Ahmet, dinle beni. Buradaki olay şu. Eğer ki yakınlarda bir yerlerde bir mazot alabileceğin, benzin alabileceğin bir istasyon yoksa ya da kaçtıysan mesela yazıyorsun navigasyona. Atıyorum buradan Antalya'ya gidiyorsun ya da İzmir'e gidiyorsun ya da işte efendime söyleyeyim. Bir yerlere gidiyorsun, önemli değil, Samsun'a, Sinop'a, Trabzon'a, Artvin'e neyse. Yazıyorsun navigasyona, diyorsun ki ya şimdi ışık yanmak üzere, şuradan bir yakıt alayım. Bir gidiyorsun, diyor ki benzin istasyonumuz tadilatta. Tamam diyorsun, neyse bir sonrakine giderim. Ona devam ediyorsun, bu arada ışığın yanıyor. Bir sonrakine bir gidiyorsun, kapalı. Bir sonrakine bir gidiyorsun, diyor ki abi diyor biz diyor güncelleme vardı, şu anda veremiyoruz biliyor musun diyor. Zaten ışık yanınca gidip alman gerekiyor ya. Bu bizim orijinal Poğaça Ahmet mi ya? Bu böyle yazmazdı ya, gidin alın Allah Allah. Poğaça mı yemedin, ne oldu? Bunda bir gerginlik var sabah sabah.
2: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
0: Yarım depo altına düşürme o zaman, mazeret istemem. Bu çocuk neden poğaça yemedi bu sabah? Bunun üstüne poğaça atın tepsiyle beraber, delirmiş. Ahmet var ya, o iki yanağına yanlardan iki tane açmayla çakarım ha böyle. Sağlı sollu neye uğradın şaşırırsın.

Böyle bak bir de ne yaparım biliyor musun? Peynirli poğaça. Peynirli poğaçayı böyle ortadan açarım böyle iyice elimi kaplasın diye. Öbür taraftan da onu açarım. İkisinden birden böyle şapalak diye. Sonra birisini sana öbürünü kendime yediririm bak. Adama bak bir sabah poğaça yememiş bize gider yapıyor. Mazeret istemezmişmiş. Ne geldiyse böyle akşamlarda geliyor. 0544-886-1886. Yaz bakalım. O anda çok heyecanlıysan ne yapıyor olabilirsin? Bizi bir bilgilendir. Çok lazım değil bize bu bilgi ama olsun. Makara yapıyoruz burada. Belki de lazım olur. Mesela telefonla konuşuyoruzdur sen o anda ben şu bir dakika sonra arar mısın beni falan. Anlarız ki o bahsettiğin şeyi yapıyorsundur mesela işte polis çevirmesine girmek gibi. Bankadan gelen kredi kartı ekstresinin mailine bakmak gibi. Karım telefonumu eline alınca çok heyecanlanıyorum. Kalbim güm güm. Yaralı. Baba ben mi anlatayım sana bu yedek telefon olaylarını yani? Şu anlamda söylüyorum. Kalmadık. Yedek telefon dediğim şu mesela sen kendi kreş oynayacaksın yenge telefon aldı. Sen oynayamayacağın için heyecanlanıyorsun yedek telefondan oynarsın yani. Yoksa başka bir... Sümme haşa tövbe.

Her sabah severek dinliyorum demiş, yaklaşık bir saat. Muhtemelen evle iş arası. Ne kadar zekiyim değil mi? Ya şarkıların da iş ya, hepsini dinleyelim demiş. Arkadaşlar benim kadar şarkılarını kendi dizen, bak bizim genel yayın yönetmenimiz var, müzik direktörümüz var yani. Ona bile şarkıları ellettirmiyorum, kendim diziyorum. Lakin böyle sürekli yeni nesil meyhane gibi çalamıyoruz. Popülaritesi olan şarkılar mesela, böyle akşamları şu anda hangi radyo çaldı? Ne zamandır bu şarkıyı dinlemediniz? Altay'dan Berduş, hiçbir radyo uzun zamandır çalmıyor. Ama mecburen bazı popülasyon içerisinde olan şarkıları çalmamız gerekiyor. Bir de bura Winamp değil aga. İnternet kafede masanın başında oturan adam değilim ben yani. Aga oradan bir sendel açsana. Nina no nina nina no no sendel o. Dale don dale. Bir de benim kadar konuşan radyocu nadirdir, yapma. Barış'ım yapma. Hep seni dinleyelim demişsin, orada bir gönlümü çaldın. Banu Alkan'ın Nerem'i Nerem'i şarkısı da uzun zamandır çalmıyor demiş. Bir el atayım ona, öyle mi? Bir insan bunu istek olarak isteyemez ya. Kim bakayım, dur bakayım. Şevko. Ya bu Şevko niye böyle ya? Masa altıya 50 kuruşluk açsın abi demiş. Abi papuçunu açar mısın? Beyler hemen yani. Ya hemen hemen o kadar meyilsiz ki konuyu dağıtma ya. Uzun zamandır İlhan İrem dinlemiyoruz mesela. İstek istemiş gibi oldun ama. Ben de şu anda istek çalarmış gibi olacağım ama. Yani İlhan İrem dedin ya. Ben orada gittim. Ben orada karıştım ya. Ben orada bir kötü oldum ya. Ay İlhan abi ay. Şiir var bugün, şiir var. Bayağıdır yapmıyorum, bu hafta hiç yapmadım. Hatta bu hafta şiir var. Yeni saatte şiirimiz var.

0: Ekrem Yağdı istedi demiş. Allah rahmet eylesin. Bir daha gelmeyecek adamlardan birisi memlekete. Sevgi ve saygıyla.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı vurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya. Emre Mutlu Show.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Diyelim yağmura tutuldum bir gün. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın. Dar attın kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Diyelim için çekti bir sabah vakti. Erkenceden denize gireyim dedin. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan. Ege Denizi bu, efendi deniz. Hiç seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çiğil çiğil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya, eğilim eğilim salınan yosunlar. Onların arasında beni bulacaksın. Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya. Çakmak çakmak gözleri. Meydan ya Taksim ya Beyazıt Meydanı. Herkes orada. Sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor. Bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor, yürüyelim. Özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım.

Teşekkürler güzel mesajlarınız için. Bunları ben şahsım adına okuyorum ama yayında okumuyorum biliyorsunuz. Çok sağ olun. Kulaklarımızın pası silindi demiş. Türkiye aklıma geldi şimdi. Hollanda'da yaşıyorum çok dinlerdim demiş. Arkadaşlar çok fazla yurt dışından yazan arkadaşımız var. Ya bir şeyi merak ettim. Bunları böyle bir araya toplamak adına şu anda bizi yurt dışından dinleyenler bir emoji atabilirler mi? Sadece yurt dışından dinleyenler lütfen. Şöyle bir genel tabloya bakmak istiyorum. Sadece bir tane emoji atarsanız benim işimi kolaylaştırırsınız. Üstte kalır mesajlarınız. Diğer mesajlara döneceğim elbette ama sadece Türkiye dışından dinleyen dostlarımız. Abi Türkiye dışından dinleyen diyorum. Çankırı'dan dinliyor adam oradan. Zaten numaralardan tanıyorum da. Şöyle bir araya toplansın diye söylemek istedim. Yurt dışından dinleyenler. Emre Belçika'ya gelir misin inşallah? Uşak sayılıyor. Sevinç fotoğrafındaki enişte zannediyorum. Ya zannediyorum diye eniştenin başkası olamaz bu ama ben Kutsi zannettim. Ya niye sulandırıyorsun? Uşak sayılır mı demiş. Essential sayılır mı? Sayılmaz sadece yurt dışındakiler ya. Allah'ım yarabbim. Ya suç bende zaten. Mizahçı olunca işte dinleyeni de böyle mizahçı oluyor. Çatalca yazıp okey işareti koymuş. Ya arkadaş yine dağıldı. Yine bir araya toplayamadım. İngiltere'den var. Avusturya'dan var. İsviçre'den var. Belçika'dan var. Hollanda'dan var. Almanya'dan var. Fransa'dan var. Münster Almanya ilk defa mesaj atıyor. İşte bazen bak böyle anonslar yapmak zorundayım. Çünkü mesela ilk defa mesaj atan dostlarımız var. Demek ki dinliyorlar ama mesaj atmıyorlar. Hem onların varlığının farkında olmak adına. Hem de ne kadar dinlendiğimizi ara sıra test etmek adına böyle sormam gerekiyor. Ay Yunanistan'a gittiğimde dinlemiştim olur mu demiş.

0: Memleketimin her yerinden tabii ki mesajlar alıyoruz ama tabii ki yurt dışından mesaj gelince de insan bir hoş oluyor. Artı 359 neresiymiş baktım, Bulgaristan'mış. İlk defa mesaj atanlardan. Danimarka, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Tayland, efendim Lüksemburg, Bulgaristan, Dubai, İran, Fransa, Avusturya, Almanya, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre. Ve sayamadığım, aklıma gelmeyen Kıbrıs var tabii ki. Mükemmelsiniz ya. Ve ayrı yabancı ülkeler, yani bizim ülkemizin dışında oldukları için de internet üzerinden dinleyebiliyorlar. İyi ki varsınız. Stand up 24 Haziran'da.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Biz de hızlıydık. Zamanında Asus peşinde koşmadık. Bir zamanlar biz de... Kendine gel, en mühimi de yaşına göre davran.
3: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık. 1000 megabite varan hızıyla internet, TürkNet.
4: İnternet, TürkNet.
5: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
6: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

Ben senin eski dinleyicilerindenim demiş. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan İskenderun'a, memleketin her yerinde seni dinledim demiş. Eksik olma, tamam, seni de çok seviyorum, aşk olsun ya. Nereden dinlediğin önemli değil. Varsan benim için dünyanın en büyük mutluluğu bu, teşekkür ediyorum. Hakikaten çok kıymetli bir şey bu. Yani arabasında işe gidiyorken dinliyor olanla Norveç'ten dinliyor olan arasında hiçbir fark elbette ki yok. İşte dinleyen değer vermiş, kıymet vermiş. Ama uzaklardan hani hem memleketi özlemek hem memleketle ilgili bazı bilgileri benden alması vesairesi tabii ki o insanın hoşuna gitmiyor değil. Yani bunu söylemek durumundayım. Kıymetli bir mevzuat. Efendim, Antalya'da Dünya Kupası maçını dev ekranda izlemek isteyenlerden giriş ücreti alan işletmeye 325.622 TL idari para cezası kesilmiş. Ya şimdi bunun TRT'de yayınlanması ücretsiz bir etkinlik ama burada benim anlamadığım bir şey var. Abi niye böyle bir şey yapmış mekan işletmecisi? Yani tamam, dev ekran kurup bir masraf yapıyorsun. Efendime söyleyeyim, gidip girişte de ücret alıyorsun ki bu vergiye tabi olmayan bir şeydir. Muhtemelen cezayı da bundan kestiler ama şöyle bir hizmet olabilirdi. Giriş ücretsiz, içeride yediğin içtiğin herhaldeydi. Orada millette besleyecek halin yok. Gerçekten de dev ekran, dev oğlu dev bir ekran kurmuşlar. Ama bununla alakalı işte girişlerde para talep etmesi stratejik bir hata yapmış yani. Bu hizmet sunuyor olman eyvallah, kıymetli bir şey. Bunun bir karşılığı olması gerekiyor ama onu işte sattığın yiyecekten içecekten çözmesi gerekiyordu bence. Tribün gibi öyle olmamış. Ceza da epey ağırmış yani, adam kaç para ciro yapacak ki? Kişi başı girişte 1000 lira alması lazım, 325 kişiyi doldurması lazım. Onunla ancak kafa kafaya cezayla çıkar. Yaptığı zarar da kendine zarar olarak kalır yani. Enteresan bir şey olmuş bu. Çok fazla ceza kesildi her tarafa. Bir de zaten artık ceza hayatımızın içinde sadece rapten ibaret değil. Epey yoğunlaştı cezalar.

0: Evet, yani motorinde indirim oldu. Çünkü neden? Ben yakıt aldım. Ben ne zaman ki arabayı fullerim, ertesi gün 12'den sonra indirim olur. Tamam, diyeceksin ki bir depoda ne kadar fark ediyor? En fazla 150-200 lira, hadi 300 lira fark etsin de. Sene boyunca bu haltı 10 kere falan yiyince 2-3 bin lira fark ediyor. Şöyle olduğunu düşünüyorum artık bu. Kurul şöyle yapıyor. Bir dakika. Emre'nin arabası mı o? Yakıt alıyor. Dur, fullesin, bekle. Tamam, doldu. Ödemeyi yaptı. Tamam, 12'den sonra indirim açıklayın. Kesin. Bir dakika, Emre'nin depo işine bakalım. Boş. Tamam, yakıt almaya gidiyor. Dur, üşendi, eve döndü. Yarın sabah alacak. Tamam, 12'den sonra zam yapın. Böyle hissetmeye başladım artık. Ciddi söylüyorum yani. Bakalım. İkinci bir indirim geleceği söyleniyor. Umarız böyle olur. Motorin 65.24 Avrupa yakasında, Anadolu yakasında 65.09, Ankara'da 66.35, İzmir'de 66.64. Benim araba mazotlu olduğu için mazot fiyatlarını veriyorum sadece. Çünkü benzin beni ilgilendirmiyor. Ama seni ilgilendirme ihtimaline karşılık İstanbul'da 63.08, Avrupa yakasında, Anadolu yakasında 62.93. Anadolu yakası daha uygun. Uygun, oradan almak lazım. Buradan 2000 lira yakıp Anadolu yakasına gidip 10 kuruş daha uygun diye oradan alıp, böyle bir matematik tabii işte. Benim yönetici, ben tam yönetici olurmuşum yani. Benzin koy daha ucuz demiş. Mazotlu arabaya benzin koyayım. Gidebileceği 5 metre biliyorsun değil mi? O bir yatak sardı bu ya. ...0544-886-1886 cımbızlardayız.
1: Duymak istedim.
0: Bizden ayrılma.
1: Tam da şimdi İstanbul FM'de.

Yakıt fiyatları mehter marşı gibi demiş. İki ileri bir geri. Trafikte yakıyoruz zaten. Yemek yerken ekonomik yerleri tercih ediyoruz. Arabayı doyurmak için, doldurmak için diye okuyacaktım ben ama doyurmak da doğru tabir. En pahalı restorana gidiyoruz. Yakıt istasyonlarına. Onu da takıt istasyonu olarak. Şakayla karışık. Emre akşam işin var mı? Bir spa yapalım ne diyorsun demiş. Bu çocuk bir hamama çağırıyor, bir ormana çağırıyor, bir spa. Bunu ben... Günaydın abi demiş. Hamama gidersen konuşmam. Beyran'a gelmedin demiş. Ya ben ısmarlıyorum diyor. Sanki benim derdim kimin ısmarladı? Ye iç bendensin diyor. Bak bak Allah yani. Aga. Ben dışarıda buluşurum tamam mı? Ben buluşursam kafede buluşurum. Hele bir gittiğini duyayım.

0: İki defa başıma gelmiştir, ne kadar dalgınmışım demiş yanlış insanla olunca. Konu neydi ben anlayamadım, hangisi için cevap verdiniz acaba? Emre, kuzu çevirmeye ne zaman geleceksin? Oho! Beyler! Tamam, sağ olun, var olun. Seriyetin kralına götüreyim demiş. Ya arkadaşlar. Çeviren çevirene. Bir date mi? Güzel kardeşim bak. Florya'da yeni bir yer açılmış, seninle gitmemiz lazım. Adam nasıl bir yoklukta 1.90 değil canım, 1.96, onu bir 6 santim az değil. Reklam geliyorum. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine...

0: Abi sana muhtemelen ters düşüyordur ama Tuzla tarafına yolun düşerse mutlaka haber et demiş. Tamam kardeşim. Tamam geliyorum desen hepsinin işi çıkardı. Pardon, nereye gidiyorsun? Gitme gitme. Vallahi bir gün alacağım sırt çantamı, içine iki tane çamaşır, iki tane tişört, bir tane şort. Diyeceğim beyler buradayım. Neden beyler biliyorsundur, çünkü sadece beyler benim. Yeme içme arkadaşlarım. Alın diyeceğim, beni buradan götürün. Oradan kokoreççi, oradan şırdancı, oradan etçi, oradan balıkçı, oradan midyeci, oradan oho. Seyyah gibi gezeceğim. Neslihan Beydilli. Emre bugün 11'e kadar Nagihan Alçı zannettim ya. Emre bugün 11'e kadar değil mi demiş. Hayır sevgili Beydilli. Emre çok iyi fikir bence. Tabii canım ya. Şarkı 39 dakika doğru. İyi güzel de sonunda hesabı sana kitlemesinler. Evet işte benim de aklım o geliyor. Yani katakulleye bir tezgah gelmeyelim. Agacım bedava yiyeceğiz diye yani. Abi ben geliyorum, 2 dakika beklesen şurada bir arkadaş. Ben bir lavaboya gidip geliyorum abi. Emre Bey hesap istemişsiniz. Yok abi ben istemedim. Yo yo istemişsiniz. Az önce çıkan arkadaş öyle söyledi. Otoparktan arabasına bindi gitti de. Ne dedi abi? Emre abinin kesesine bereket dedi. Anladım abi. Ne kadar abi? Emre Bey 2 tane kuzu kafesiniz vardı. 1 tane pöç, 2 tane gerdan. 4 tane nuvarımız var. Soğuk içeceklerimiz var. Tatlı bizim ikramımız olsun. Hepsi toplamda 17.850 TL. Kaç? 17.850 Emre Bey. Abi bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamazsınız ama bende sadece 850 var. 17.000'e silsek, çizik atsak. Hatta ben ünlüyüm, story atsam yani...
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Emre Bey yanlış anlamazsanız dayak yemenize 30 saniye kaldı. Hesabı ödeyecek misiniz?

0: Sana çok güzel bir son şarkı ayarlıyorum. Eğer buradaysan hemen bir emoji sal bana, bakalım kimler buradaymış. Son şarkımı kimlere gönderiyormuşum. Daha vaktimiz var, daha buradayız. Bir şarkı var, arkasından son şarkı. Bunu ben ayarlayacağım şimdi, daha henüz ayarlamamıştım. Duygu durumuma göre ayarlayacaktım bugün, öyle söz verdim kendime ki öyle yapacağım. Eğer buradaysan, bu anonsu duyuyorsan, burası İstanbul FM. Ben de Emre Mutlu. 0544-886-1886 bir tane emoji at da ekranın şenlensin be. Şurada olduğunu bir göreyim be. İyi ki varsın. Oy oy oy oy oy oy oy oy.
1: Ben yokmuşum, üzülmeye doymuşum. İsyanımı yola koyup hayatımda...
0: Nazar boncuklarınızı yerim sizin ben ya. Bayılıyorum, bayılıyorum, sağ olun. Kimler buradaysa bir emoji atsınlar. Hala kimler dinliyorsa. Kaptanları bir görelim bakalım.
1: Eski fotoğraf.
0: Gemiyi en son kim terk eder?
1: Mutlu gülen.
0: Sen biliyorsun onu. İşte o sensin kaptan.

hatta şöyle yapalım mı? İlk defa böyle bir şey istiyorum senden. Eğer müsaitsen, hiçbir mecburiyetin yok. Şu an ne yapıyorsan kendi fotoğrafını bir atsana gider ayak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bir göreyim, kendini bir çekip atsana. Elbette ki mecbur değilsin ama. Çalışıyor musun? Yolda mısın? Neredesin? Bir çıkış yap bakalım, seni bir görelim şöyle bir ya. Üzülmeye doymuşum, isyanımı yola koyup. 0544-886-1886. Dilenci ya da anketör değilim. Üzülmeye doymuşum. Kendi fotoğrafını bir sal bakalım. Galeriden seçme ya, galeriden seçme. Bak bunlar galeriden seçin. Restoranda olamazsın şu saatte. Uyurken kamera açık kalmış, peki. 0544-886-1886. Bir tane fotişko istiyorum senden ya. Güvenle bu kadar aşkımı şöyle sağlam. Sen beni sürekli görebiliyorsun da benim öyle bir imkanım yok ya.

Teşekkürler, teşekkürler. Günaydın Sevil. Sevil, senin çalıştığın yerde de ses yalıtımı var. Ne iş yapıyorsun? Sen muhasebeci değil miydin? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bizim radyo gibi, sen radyocu musun yoksa? Kendi programı yapmayı bizi mi dinliyorsun yoksa? Vallahi yalıtım var duvarlarda. Son şarkım bu değil. Henüz son kartımı atmadım. Son şarkım sana gelecek. Sen o sırada müsaitsen eğer yolla fotoğrafını. İmzalayıp yollarsan daha çok sevinirim.

Çadırdayım, çalışıyorum demiş. Hayırlı yolculuklar. Kendi işletmesinden fotoğraflarını atanlar. Burcu Akdeniz, günaydınlar, tekrardan teşekkürler. Mazot alıyorum demiş. Mazot veren pompacıyı da çekmiş. Diğer radyolar taşsa sen de... Evet, ben de... Sen de taşsın demiş yani. Kısacası. Almanya'dan selamlar demiş. İşteyim. Yoldan fotoğraf atmış. Bilmem, suç benden. Anlık demiş. Tuvalet eğitimi verdiğim oğluşumla. Tuvalet eğitimi verirken beni dinliyor olman biraz sanki... Türkan atmış. Oo. İstanbul FM logomuz var. Elinde eldiveniyle hijyenik bir çalışma yapıyor. Depoları düzeltiyorum demiş. Günaydınlar. Adil Danacı. Bir de Ali Danacı var. Siz kardeş misiniz abi? Benziyorsunuz da. Yakışıklı dostum. Günaydınlar. Tuncay Güngör. Günaydınlar. İşitme cihazları. He, anladım. O yüzden yalıtım var. Pekala. Ahmet Biçer. Günaydın. Çok fotoğraf geldi. Ben nasıl bitireceğim bunu? Suzan da fotoğrafını yollamış. O da çalışıyor muhtemelen. Burak kardeşimiz fotoğrafını yollamış. Selim Baran fotoğrafını yollamış. Sağ olsun. Teşekkürler. Bakalım şöyle bir. Mert fotoğrafını atmış. Bakalım başka. Hakan Özgün fotoğrafını atmış. O da makinasının başında. Erdem fotoğrafını atmış. Doğan Dündar fotoğrafını atmış. Kulağında gül var zannettim de makinenin... Vallahi kulağına gül takmışsın zannettim ya. Benzemiyor mu? Kulağında gül var gibi değil mi? Uşaktan yakışıklı kardeşim fotoğrafına, etçilerin kralı ya. E ben gidiyorum, bu fotoğraflar bitmez.

Teşekkürler Aleyna. Lollipop kemiriyorum demiş. Vallahi yetişmez. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek üzere. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli ve sağlıklı kalın. Günaydın Burcu tekrardan. O da fotoğrafını atmış, sus demiş bana. Artık defol git demek istiyor. Pekala, ben gidiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Bu alkışlar size. Ve bu da senin şarkın. Hoşça kal.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı, Çağlayan Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambim var benim.
3: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: DS Damat.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: yeni bir neden lazım.
1: İstanbul FM Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Ben Serdar, Onur Alp İzgi ve bugün de yedek oyuncumuz sevgili Erdi bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Onur, izninle hemen ona bırakayım. Çünkü biz arada böyle koridorda konuşuyoruz ama Dünya Kupası nasıl gidiyor, nasıl görüyorsun Erdi?
2: Şöyle söyleyeyim, aslında Güney Yarımküre'de olmasından dolayı biz alışkın olmadığımız saatlerde oynanıyor maçlar.
1: Evet. Ondan
2: biz
1: çok şikayetçiyiz.
2: Akşam maçlarına alışkınız.
3: Evet.
2: Yani çekirdekle maç izlemek yerine artık kahvaltı yaparken menemen yerken.
3: Peki, soğanlı mı soğansız mı?
1: Ya o tempoya giremedik değil mi şimdi? Evet. Eskiden Avrupa'daki falan maçlarda 4'te bir maç olurdu akşamüstü. Evet. Sonra 7, 10 falan o tempoya gayet güzel giderdik ama burada şu anda bir ritim sıkıntısı
2: var. Ya konsantre olurduk. Şimdi akşam maçları ya da en azından 2-3 gibi maçlarda hani sabah kalkıyorsun, o mamurla atıyorsun. Biraz hazırlanıyorsun. Maç var bugün. İşte kadrolara bakarsın. Bir önceki maçların özetlerine bakıp böyle bir gaza gelirsin. Şöyle yaparsak böyle yaparsın. Sonra işte atkını bağlarsın, formanı giyersin ve maçı izlersin. Böyle bir bizde öyle bir ritüel var ama tabii sabah erken olunca bu kadar. Yani erken de demiyorum bunu artık yani.
1: Bayağı. Bu ara şey böyle sabah kalkıyorsun, hangi maçlar oynanmış ya bir bakayım falan, özetler falan derken. Aynen.
2: Biz daha uyanmadan maçlar başlamış oluyor.
1: Evet zaten şimdi.
2: Bence bizim milli takım da ilk maçta ona adapte olamadı.
3: Yani onlar da erken kalkmadı diyorsun.
1: Saati değiştirin falan diye. Şimdi bakalım, Arjantin-Cezayir oynanmış bizler uykudayken ve bir Messi gerçeği var arkadaşlar. Ne
2: gol
1: diyorsunuz?
2: Gol atmış mı ya, hiç bakamadım ben.
1: Atmış hem de 3 tane. Hat-trick yapmış. Hadi. Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncularından bir tanesi.
2: Biliyorsun Messi ve Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası'na katılıyor ikisi de.
1: Maşallah ya.
2: Hala aralarında bir çekişme var. Bu artık biraz kabak tadı da verdi bence ama yani yeni isimler istiyorum artık.
3: Peki bu akşam Ronaldo da atar mı?
2: Ronaldo futbolu bıraksın artık ya. Bence bıraksın yani, artık ya.
1: Ama güzel gidiyor. Ama iyi, o rekabet iyi, hala iyi. Evet, bir evet. De mesela Messi kim vardı bu eski oyuncu Alman? Miroslav Klose.
2: Evet.
1: Bilirsin belki
2: evet,
1: olur.
2: Evet, evet.
1: Onu geçmiş yani en çok gol atan.
2: Ve yok, Klose de
1: eşitlemiş, 16 olmuşlar.
2: Evet. Okey, atar kesin bir tane daha. Geçer mi muhakkak yani.
1: Turnuva
2: onu
1: devam
2: da, onu da kıracak yani. Bu arada ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şimdi ilk programlarda bahsetmiştik. Tribünlerdeki kamera açılarına.
1: Evet.
2: Ve oradaki gösterdikleri güzel.
1: Ben o kadar beğenmedim performansları ya.
2: Ama,
1: çok iyi,
2: ama yapay zeka devreye girdi. O yüzden
1: nasıl
2: beğenmiyorsun.
1: Yani?
2: Şimdi normalde, normalde neydi? Güzel hanımefendiler vardı. Daha mı formaları giyip destekliyorlardı takımlarını. Ve bunlar gerçekti. Biz bunları biliyorduk gerçek olduğunu değil mi? Şimdi yapay zeka çıktı. İlk hafta, yani ilk maçlardan sonra özür dilerim. İlk maçlardan sonra bir tane yapay zeka yaratılmış hanımefendi. Ben bunu bayağı bir gerçek sandım uzun bir süre.
1: Ya ciddi misin? Yani evet. Biz ekrana yansıyan gerçek taraftar görmüyor muyuz?
2: Yok, sosyal.
1: Bazen?
2: Ya ben sosyal medyada gördüğümü söylüyorum. Ama yani gerçekten dünyanın en güzel kadını falan olabilir bu arada yaratılan şey. Ama onun sonra gerçek olmadığını görünce bir hayal kırıklığına uğruyorsun yani.
1: Evet, böyle de bir sıkıntı
3: üzücü,
1: var.
3: Evet ya, kandırılıyoruz. Hep
2: gerçekleri gösterelim lütfen.
3: Niye
2: gerçekten türbinleri gösterelim.
1: Sesleniyoruz.
2: Yapay zekayı buralarda kullanmayalım.
1: Ama artık yani günümüzde yapay zeka her yerde. Oradaki görsellerde gayet normal. Peki arkadaşlar, çok kısa toparlayalım. Önümüzde bir Paraguay maçı var. Neler bekliyoruz? Nasıl hissediyoruz?
2: Bence bu sefer beklediğimiz sonucu alacağız.
1: Şeytanın bacağını kırıyor muyuz
2: beklediğimiz
1: yani?
2: Beklediğimiz sonucu alacağız bence.
3: Yeneceğiz. 3-0.
1: Hadi bakalım. Onu da konuşacağız haliyle. O halde toparlayalım ve klasik bitiriş.
2: Hadi bakalım.
1: Şampiyon
2: Türkiye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin
4: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1-1-2.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattından yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Reklam.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer! Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Ben Serdar, Onur Alp İzgi ve bugün de yedek oyuncumuz sevgili Erdi bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Onur, izninle hemen ona tabii, bırakayım. Tabii. Çünkü biz arada böyle koridorda konuşuyoruz ama Dünya Kupası nasıl gidiyor, nasıl görüyorsun Erdi?
2: Şöyle söyleyeyim, aslında güney yarım kürede olmasından dolayı biz alışkın olmadığımız saatlerde oynanıyor maçlar.
1: Evet. Ondan
2: biz
1: çok şikayetçiyiz.
2: Akşam maçlarına alışkınız.
3: Evet.
2: Yani çekirdekle maç izlemek yerine artık kahvaltı yaparken menemen yerken.
3: Peki, soğanlı mı soğansız mı?
1: Ya o tempoya giremedik değil mi şimdi? Evet. Eskiden Avrupa'daki falan maçlarda 4'te bir maç olurdu akşamüstü. Evet. Sonra 7, 10 falan o tempoya gayet güzel giderdik ama burada şu anda bir ritim sıkıntısı
2: var. Ya konsantre olurduk. Şimdi akşam maçları ya da en azından 2-3 gibi maçlarda hani sabah kalkıyorsun, o mamurla atıyorsun. Biraz hazırlanıyorsun. Maç var bugün. İşte kadrolara bakarsın. Bir önceki maçların özetlerine bakıp böyle bir gaza gelirsin. Şöyle yaparsak böyle yaparsın. Sonra işte atkını bağlarsın, formanı giyersin ve maçı izlersin. Böyle bir bizim bizde öyle bir ritüel var ama tabii sabah erken olunca bu kadar yani erken de demiyorum bunu artık yani.
1: Bayağı erken. Bu ara şey böyle sabah kalkıyorsun, hangi maçlar oynanmış ya bir bakayım falan, özetler falan derken. Aynen.
2: Biz daha uyanmadan maçlar başlamış oluyor.
1: Evet zaten şimdi.
2: Bence bizim milli takım da ilk maçta ona adapte olamadı.
3: Yani onlar da bir erken kalkmadı diyorsun.
1: Saati değiştirin falan. Şimdi bakalım, Arjantin-Cezayir oynanmış bizler uykudayken ve bir Messi gerçeği var arkadaşlar. Ne
2: gol
1: diyorsunuz?
2: Gol atmış mı hiç bakamadım ben.
1: Atmış hem de 3 tane. Hat-trick yapmış. Tabii. Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncularından bir tanesi.
2: Biliyorsun Messi ve Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası'na katılıyor ikisi de.
1: Maşallah ya.
2: Hala aralarında bir çekişme var. Bu artık biraz kabak tadı da verdi bence ama yani yeni isimler istiyorum artık.
3: Peki bu akşam mı? Ronaldo da atar mı?
2: Ronaldo futbolu bıraksın artık ya. Bence bıraksın yani artık ya.
1: Ama güzel gidiyor. Ama o rekabet hala iyi. Evet, bir de mesela Messi kim vardı bu eski oyuncu Alman? Miroslav Klose.
2: Evet.
1: Bilirsin belki onu. Evet. Onu geçmiş yani en çok gol atan.
2: Ve Klose'de
1: eşitlemiş 16 olmuşlar.
2: Evet. Okey, atar kesin bir tane daha. Geçer muhakkak yani.
1: Turnuva devam edecek.
3: Onu da kıracak yani.
2: Bu arada ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şimdi ilk programlarda bahsetmiştik. Tribünlerdeki kamera açılarına oradaki gösterdikleri güzel.
1: Ben o kadar beğenmedim performansları ya.
2: Ama,
1: çok iyi
2: ama yapay zeka devreye girdi. O yüzden
1: nasıl
2: beğenmiyorsun.
1: Yani?
2: Şimdi normalde, normalde neydi? Güzel hanımefendiler vardı. Daha mı formaları giyip destekliyorlardı takımlarını ve bunlar gerçekti. Biz bunları biliyorduk gerçek olduğunu değil mi? Şimdi yapay zeka çıktı. İlk hafta, yani ilk maçlardan sonra özür dilerim. İlk maçlardan sonra bir tane yapay zeka yaratılmış hanımefendi. Ben bunu bayağı bir gerçek sandım uzun bir süre.
1: Ya ciddi misin? Ya biz ekrana yansıyan gerçek taraflar görmüyor muyuz?
2: Yok
1: zaten?
2: Ben sosyal medyada gördüğümü söylüyorum. Ama yani gerçekten dünyanın en güzel kadını falan olabilir bu arada yaratılan şey. Ama onun sonra gerçek olmadığını görünce bir hayal kırıklığına uğruyorsun yani.
1: Evet, böyle de bir sıkıntı var.
3: Evet ya, kandırılıyoruz. Hep
2: gerçekleri gösterelim lütfen.
3: Niye
2: gerçekten türbinleri gösterelim.
1: Sesleniyoruz.
2: Yapay zekayı buralarda kullanmayalım.
1: Ama artık yani günümüzde yapay zeka her yerde. Oradaki görsellerde gayet normal. Peki arkadaşlar, çok kısa toparlayalım. Önümüzde bir Paraguay maçı var. Neler bekliyoruz? Nasıl hissediyoruz?
2: Bence bu sefer beklediğimiz sonucu alacağız.
1: Şeytanın bacağını kırıyor muyuz
2: beklediğimiz
1: yani?
2: Beklediğimiz sonucu alacağız bence. Yeneceğiz. 3-0.
1: Hadi bakalım. Onu da konuşacağız haliyle. O halde toparlayalım ve klasik bitiriş.
2: Hadi bakalım.
1: Şampiyon
2: Türkiye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: siz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşi bir umut aşkın

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakasında Beylikdüzü Zincirli Kuyu hattı her iki yönde de aralıklarla oldukça yoğun seyretmekte. Bahçeşehir Mahmut Bey Seyrantepe güzergahları çift yönlü etkili. Anadolu

0: Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem 1. köprüye kadar hem de 2. köprüye kadar yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar ve Sultanbeyli Ataşehir istikametleri de oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba, Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Ben Serdar, Onur Alp İzgi ve bugün de yedek oyuncumuz sevgili Erdi bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Onur, izninle hemen ona tabii, bırakayım tabii. Çünkü biz arada böyle koridorda konuşuyoruz ama Dünya Kupası nasıl gidiyor, nasıl görüyorsun Erdi?
2: Şöyle söyleyeyim, aslında güney yarım kürede olmasından dolayı biz alışkın olmadığımız saatlerde oynanıyor maçlar.
1: Evet. Ondan
2: biz
1: çok şikayetçiyiz.
2: Akşam maçlarına alışkınız.
3: Evet.
2: Yani çekirdekle maç izlemek yerine artık kahvaltı yaparken, menemen yerken.
3: Peki, soğanlı mı soğansız mı?
1: Ya o tempoya giremedik değil mi şimdi? Evet. Eskiden Avrupa'daki falan maçlarda 4'te bir maç olurdu akşamüstü. Evet. Sonra 7, 10 falan o tempoya gayet güzel giderdik ama burada şu anda bir ritim sıkıntısı
2: var. Ya konsantre olurduk şimdi akşam maçları ya da en azından 2-3 gibi maçlarda hani sabah kalkıyorsun, o mamurunu atıyorsun. Biraz hazırlanıyorsun, maç var bugün. İşte kadrolara bakarsın. Bir önceki maçların özetlerine bakıp böyle bir gaza gelirsin. Şöyle yaparsak böyle yaparsın. Sonra işte atkını bağlarsın, formanı giyersin ve maçı izlersin. Böyle bir bizim bizde öyle bir ritüel var ama tabii sabah erken olunca bu kadar erken de demiyorum bunu artık yani.
1: Bayağı bu ara şey böyle sabah kalkıyorsun hangi maçlar oynanmış ya bir bakayım falan özetler falan derken.
2: Aynen. Biz daha uyanmadan maçlar başlamış oluyor.
1: Evet şimdi.
2: Bence bizim milli takım da ilk maçta ona adapte olamadı.
3: Yani onlar da erken kalkmadı diyorsun.
1: Saati değiştirin falan. Şimdi. Bakalım Arjantin-Cezayir oynanmış bizler uykudayken ve bir Messi gerçeği var arkadaşlar. Ne
2: gol
1: diyorsunuz?
2: Gol atmış mı ya, hiç bakamadım ben.
1: Atmış hem de 3 tane. Hat-trick yapmış. Tabii. Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncularından bir tanesi.
2: Biliyorsun Messi ve Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası'na katılıyor ikisi de.
1: Maşallah ya.
2: Hala aralarında bir çekişme var. Bu artık biraz kabak tadı da verdi bence ama yani yeni isimler istiyorum artık.
3: Peki bu akşam Ronaldo da atar mı?
2: Ronaldo futbolu bıraksın artık ya. Bence bıraksın yani, artık ya.
1: Ama güzel gidiyor. Ama o rekabet hala iyi. Evet, bir de mesela Messi kim vardı bu eski oyuncu Alman? Miroslav Klose.
2: Evet.
1: Bilirsin belki onu. Evet. Onu geçmiş yani en çok gol atan.
2: Ve Klose de
1: eşitlemiş 16 olmuşlar.
2: Evet. Okey, atar kesin bir tane daha. Geçer bu muhakkak yani.
1: Turnuva devam ettikçe.
3: Onu da kıracak yani.
2: Bu arada ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şimdi ilk programlarda bahsetmiştik. Tribünlerdeki kamera açılarına ve oradaki gösterdikleri güzel.
1: Ben o kadar beğenmedim performansları ya.
2: Ama,
1: çok iyi
2: ama yapay zeka devreye girdi. O yüzden
1: nasıl
2: beğenmiyorsun.
1: Yani?
2: Şimdi normalde, normalde neydi? Güzel hanımefendiler vardı. Daha mı formaları giyip destekliyorlardı takımlarını ve bunlar gerçekti. Biz bunları biliyorduk gerçek olduğunu değil mi? Şimdi yapay zeka çıktı. İlk hafta, yani ilk maçlardan sonra özür dilerim. İlk maçlardan sonra bir tane yapay zeka yaratılmış hanımefendi. Ben bunu bayağı bir gerçek sandım uzun bir süre.
1: Ya ciddi misin? Ya biz ekrana yansıyan gerçek taraftar görmüyor muyuz?
2: Yok
1: bazen?
2: Ben sosyal medyada gördüğümü söylüyorum. Ama yani gerçekten dünyanın en güzel kadını falan olabilir bu arada yaratılan şey. Ama onun sonra gerçek olmadığını görünce bir hayal kırıklığına uğruyorsun yani.
1: Evet, böyle de bir sıkıntı var.
3: Evet ya, kandırılıyoruz. Hep
2: gerçekleri niye gösterelim lütfen.
3: Niye
2: gerçekten tribünleri gösterelim.
1: Yetkililere sesleniyoruz.
2: Yapay zekayı buralarda kullanmayalım.
1: Ama artık yani günümüzde yapay zeka her yerde. Oradaki görsellerde gayet normal. Peki arkadaşlar, çok kısa toparlayalım. Önümüzde bir Paraguay.

0: Ay maçı var. Evet. Neler bekliyoruz? Nasıl hissediyoruz?
1: Bence bu sefer beklediğimiz sonucu alacağız.
0: Şeytanın bacağını kırıyor muyuz
1: beklediğimiz
0: yani?
1: Beklediğimiz sonucu alacağız bence.
2: Yeneceğiz. 3-0.
0: Hadi bakalım. Onda konuşacağız haliyle. O halde toparlayalım ve klasik bitiriş.
1: Hadi bakalım.
0: Şampiyon
1: Türkiye.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Mert Erzincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Edirne Kapı, Avcılar hattı

0: etkili seyrediyor. Temde Mahmut Bey İstoç, aksiyonda Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem 1. köprüye kadar hem de 2. köprüye kadar çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Kartal Üsküdar'da yine çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Eximbank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: pilottan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Çetinkaya'da büyük yaz indirimi başladı. Üstelik

0: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu aksi yönde Çağlayan Haliç, Zeytinburnu Şirinevler etkili devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ateşehir Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıca

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
3: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul'a.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenli.